sitte teyesi giyiyorum. Az şoförlerden ötekizle çerçeğe doğmak eğer o. Aztán belenézett a visszapillantó tükörbe. És ekkor meglátta a sarukat a nyomóban. Kattant a bilincs.